0: taş mapa, anıl tunay taş mahata.
1: Latin anı, Latin anı, Latin anı.
0: Lakanda Radio ITN.
2: Dannawada time pass karanna ona nan potak gewanna film ekak balanna habai ekata manussekata thorak